0: kadın abar abattı. Yulqi bi nefsihi fi qibtatiha.
1: Mutahawir. Al-mutahawiruna da'iman yulquna bi anfusihim ila al-hawiyah.